0: Ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya,
2: Nasiara atau Imirin, nak kabupaten arah pegunungan bintang.
3: Ano deges, sis kamu go?
1: Nesida, episkian. Nek kabupaten gunung bintang, ne distrik Bime, ne kampung Perem.
4: Kartu pas